kazanacağım. Kullan kola bilir ki olasınlar. Sen çoraş gogok ola. Victor Kapman. Sen çoraş çok güzel.